0: sinir be az bazı çürüksün bazı çiçeğin bulasın önce ben ölme giriksin gözün.
1: Paran derin, paran derin, paran derin, esen derin.
2: The best radio on the internet, for the best readers in the world. Draven's Radio from the Crypt.

gergen kızırgandu maygu varagu baygo ya jagana ayada günana yelana yelata bürküdü.